Altay'da sıcak çağın cevartından gün alavuluttan atavana temperaturası 1'de 11 Celsius gradus şılu, çıkış tündükten sadırım cel cüret. Çöycükte gün buluttu, avana temperaturası 3'de 11 Celsius gradus şılu, tündükten 4-5 bal şamal çıkat. Kulcada sıcak çağın cevartından gün açıla tavana temperaturası 6'da 15 Celsius gradus şılu, çıkış tündükten sadırım cel cüret. Bortlada sıcak çağın cevartından gün açıla tavana temperaturası 5'de 18 Celsius gradus şılu, batış tündükten sadırım cel cüret. Karamay'da sıcak çağın cay tavana temperaturası 8'de 17 Celsius gradus şılu, batış tündükten 3-4 bal şamal çıkat. Koytunda gün bulut olu vartına sıcak çağın cay tavana temperaturası 6'da 19 Celsius gradus şılu, çıkış tündükten sıdırım cel cüret. Şıkhanızda gün buluttu. Havana temperaturası 6'da 19 Celsius gradus şılu, batıştan sıdırım cel cüret. Sancıda gün buluttu. Havana temperaturası 9'da 18 Celsius gradus şılu, batış tündükten sıdırım cel cüret. Kumulda gün bulutu olu vartından azrak çağın cay tavanı temperaturası 11'de 22 Celsius gradus şılu, çıkıştan sıdırım cel cüret. Turpanda gün bulutu havanı temperaturası 16'da 28 Celsius gradus şılu, düştükten 3-4 bal şamal çıkat. Korlu'da azrak çağın cay vartından gün ala bulutun atavanı temperaturası 11'de 22 Celsius gradus şılu, çıkıştan sıdırım cel cüret. Aksu'da gün bulutu havanı temperaturası 11'de 23 Celsius gradus şılu, çıkıştan sıdırım cel cüret. Artışta gün açık olup artından gün ala buluttan at, havana temperaturası 12'de 25 Celsius gradus şılu, batış tündükten sadırım cel cüret. Kaşkar'da gün açık olup artından gün ala buluttan at, havana temperaturası 14'de 26 Celsius gradus şılu, batıştan sadırım cel cüret. Hoten'de gün buluttu havana temperaturası 11'de 21 Celsius gradus şılu, çıkış düştükten 3-4 bal şamal çıkat. Joğurda varayının aldın malıma tuttuğunuzdar. Bugünkü жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапов, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптор редактору Мамит Мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе, салуушу тең. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Okup görünün atıcasında alım gişnesine nele cıgaç oymaminen uçraşıp bol önördü kızı süyüp geldi. Ata babalardan cıgaç oyma çıgarmaçılığı naktılık olduğunu uçan bolun negiz kılıp köbünçe çını, tabak sıyahtı günümdük iştetile turgan buyumdarda jasaçu. Materyal tandagan ıktiyarı, dolborlonusu jönökoy, mıktı, bayımdı bolunu özöktü talap kılat bolcu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatı. Arlı telinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

Hürmet duvarmanlar. Jaşo kürüş, jaşo sapar. Jaşonun çeksiz saparın basıp, jan dünyaga jakşı ümitlerdi jazıp, oşol ümitlerdin biyiginin görünü üçün sapar düzüp koyboy jalgaydı kebiz. Mına uşul sapar uluu sapar. Eme, uga turganıñızdar Dilişat Raidin menen Tursun Diykan atkargan Toktoboybuz sapardan degen koş kişilik uygurca.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Jonfa ulutu ortoqtuluqqa tanımın bekem uyutup, sosialistik zamandaşkan Şinjan qurup çıqala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malımat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şenjaŋdı körsötöbüz.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı Alğı Basarlık işlerinin Joğuru Sapat'ta ünügüsün ilgeri sürülü.
1: Ардактуу ормандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışıtın abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.